Yoğun gelişme anında, Rabbim ve Adana Tırtık'ın kuzey düşmanı, yoğun garip bir ağır düşmanı.